evin adilimin, Ronia çavimin. Min biriya tekirli, kes kuş soru deramın.

Gelik hudar, gelik azadi khuaz. Da helbestu da khaftini mede, yek kise ilmi, kise zanayi, yek kise nühteyn din. Zor beviste, gigaba gelime ev guhdar kirin, jihab vipirsin, lewd naba zmani mekevi, be axaftin, zor başi.

ayoy. Müşterane götümere serhede zozana zozani sarani tenay. Gerdane eli fenani gerdane kaza e poze peçük e fenani nükredi keva ele veteni ke fenani kağıt edese katıbay. Tili peçe fenani hemra kalama eti serbi keve seven gesere memkane sore spine minane fincane peyfurine. Mina seve jese ve khalatine çen sale kabı gice sere pelanu daray. Tırra ve kole zere hurbu kutu peşan şare ve hamay. Suret teliyam kalışine hine bu nesru sermay. Sed yek sal emrim ve çente.

evina dilê min, roniya çavê min. Min biriya te gülle, kes kuy sur zera min.

0: je suis en rouge. Mon bonheur.
1: Konuş oğlum.
2: Babadan önce müjdemi isterim.
1: Robo! Oğlun öldü!
2: Ne?
1: Oğlun öldü!

0: Je suis en rouge. Non, non, non.
1: Oğlum.
2: Babadan önce müsaade isterim.
1: Robo! Oğlun öldü!
2: Ne?
1: Oğlun öldü!

Eren ezim malım harap. Ey dilbera gerden zucac, ve nazika misle zucac. Kamet ji reyhana kraç, ve eren ezim malım harap. Ey dilbera kamet misal, ve nazika dile hijar. Deş kendine girin batal, ve eren ezim malım harap. Ey dilberi, vey dilberi, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veran ezim malım harap.

Hapsalemi tamam ede heşir abdalemi dere imane bavetim egelo vesmin emine de sehvavetin ağır resul ya. Müsefada tavanı dikim ramişana gildi megulü yana ve muhammed ile.

ayoy. Müşterane götümere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza epoze peçüke fenani nükredi keva ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbuke ve sevenge serey memkane sonra spine minane fincane feyfurine. Mina sevecce seve kalatine çen sale kabıgice serey penanı daray. Tırra ve kole zere hurbukute peşyal şare ve hamay. Surete telya mı kalışine hine bu nesru sermay. Sed yek sal emrim ve çente.

Spastkım. Erê olay. Sıhhatem mamoste jı hoş. Burası pır sıranı hoş nefsan diye yani ha. Ama olsa jı dili merim merim de kafeyle yani.

gezim alem harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kametji reyhana hafif, veyran ezim alem harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kametji reyhana kraç, veyran ezim alem harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran ezim alem harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran ezim malim harap.

ayoy. Müşterane götümere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza epoze peçüke fenani nükredü keva ele veteni ke fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbü keve seven gesere memkane sore spine minane fincane peyfurine. Mina seveci seve khalatine çen sale kabı gice sere penanı daray. Tırra ve kol ezere hurbu kutu peşyan şare ve hamay. Suret teliyamı kalışine hine bu nesru sermay. Sed yek saat emrim ve çenti.

helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bedulu bir yara wana mezin behesta evina wan u giridana wan bir ribertiye u gele xara.

0: Kaç kaldın Bekri? Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekri!
1: Efendim?
0: Tayyara! Kıra da sakın kapıca çeyek o sisi! Bela kıda hap çayı koş bu kirli de çeke! Haydi kırım haydi!
2: La bela çirirani ma harcayı! Kalesi ve gıhı o gıhı var!
3: La ya çirivi la! Çayli adına, gher çayli adkum! Ente zhugha! Şuf şlon